0: Erkin Saymet'te mini kılıç kılıç arayım memurayım işte kina pasportunu alıp 2011 yılından 2010 yılı kopurgan akçam hemen bank olup Kırgızlar Respublikası'ndan 720 milyondan aşıp gidip
1: 700 milyon Amerika doları mı?
0: 700 milyon Amerika dolarından aşat.
2: Bir günü bir tanışa da maliye telefonu

0: Milyon dolar bu candan daha gök be.
1: Aşağı o çukulda.
2: Bak neyse be.
1: 700 milyon o çukulda.
2: Biri ve mol saymayı tek oturman can Abdurrazk oturman akça. 2011'den 2017 yılına çeyi. Candan giyin daha gücürgün bir operatı var.
1: Çok. 2010'dan başta bu patko.
2: 2010'dan başta be. Demek bizim bu vaktarda bu